kalıcı durumda karbon dioksit, karbon monoksit ve sulfur kloru dışında nesli hava produksiyonundan sonra raket metanolinin alışkısı

0: sen çetin edecek bir sürü verdiğini konuşacaklar. Şunlar bir sürü verecek bırakın. Wisconsin, Lola Jim'in bir sürü verdiğini konuşacak. Durup verdiğini konuşacak. Hani, açın verdiğini de senin bir tane arıyorsun. Kartısını bilmemişsin. Bu kadar, çok kalp o. Dinin kalp sürü verdiğini de bir antep ederken, bu da daha sakin. Zilin sürü verdiğini
1: Thank you.

0: sayılar sistemi, sayı seviyeye çünkü. Kurtar bakı gibi sayı diye takar sevdiler. Açım ökünün hayal edilse, sayı kendine sayı problemi. Ama bir olan var ki, Artur yine Müslü'ne götürmek istedim. Artur yine. Böyle bir sürü bir bakım yok.
1: Bir hala dönemiyle unutma çünkü var. Tanrısı unutma çünkü var. Demek ki o sürekli tuttum tutma. Tuttum tutma. Tuttum tutma. Ve tam bu sayıda tutma. Başkası dediğimiz.
0: Tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın tanrı'nın